Ya diaston ke lului punike kecapnya ne pahit, kemaon pengerabdannya wantah becek pisan.